Sağ ol kuzu yadaki kumurta tozu esad esiye kar radyo çad esiye törgayne. Anyana radyo medel labratan da amine agucuku. Labratan da amine adurko. Aynı yim aileme aynı analfabetizme indiga amarana karadra hana. Yim aileme ondo tegiren sekreter aynı dete al edikasyon. Janib aynı talim aranga. Aynı doktor gule guji mre. Odur nuki ngana jani mani yim aile ma anu sanat alif otus umia wa sittin wa sitte aynu inisku nara jiran tajiran nuki ne tajiran faragre yim aile ma anu inisku nara aynu yim aynu talim amara nakradara hinna za agu zulona aynu